Jess, ya hoş tiyas. İnda, inda, ta sopta şişe a. Ya, sopta çigin, pomey lakbı ya. Püy, ya çom şu a. Tağ in, sum niye jiz lamda a. Gosu şu a. Sum, niye, ji, gosu. Çimiş tiyas. Ya, ya, ya. Yang ya inda, ya hoş tiyas. İnda, sum,

0: Dinem her zeyim çıkan cım, piye zeyim çıkan kimden kapıştı? Şöyle, cım, kimden cım, piye zeyden kimden kapıştı?
1: Aca, nin çey kandeyin, kamsı da karın koyu maş be, yürüyüş sayıyon ba.
2: Yürü yürü maş be, rağ diyor da, piye nin çey çin çey diye, mongu mi duge? Kuzu nim do çey de, şey.
0: 爹呀，你去不撒？
2: 爹，你这是去忙个呀，是不？嗯。阿姐给同桌去哪做？家做中小用的。爹啊，伢在地生鬼嘛，我也给不起，伢没多少钱，记得，伢心里打去哪，对不？看你眼睛走。
0: 这次参加聚门门庄，他还是不搞搞我大钱的事不？
2: 中午去年没来跟俺说去，伢没来过，家做这路操劳全部少咋？
0: Dizum